Kos kamma ma yel mesko noro kala bakta yovo mai dalve ma yel mesko nolakta da bakta yovo mi.